Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde sürücüler çocukların aniden yola çıkabileceğini unutmamalıdır. Oyun alanlarına yakın bölgelerde hız azaltılmalıdır. Bu durum özellikle okul çevrelerinde büyük önem taşır. Trafik güvenliği herkesin sorumluluğudur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Doğada ne varsa Zevranı'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 53 kötü, İzmir 106 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 97 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 21 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 14.515 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.102, çeyrek altını 12.044 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pure Choice. Cildine

0: World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.

0: sepetinde.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar Florya, Bakırköy, Zeytinburnu ve Ok Meydanı yaklaşımında trafik zaman zaman ağırlaşıyor. Mahmut Bey Gazi Osman Paşa hattında akıcılık korunurken kısa süreli yavaş seyrediyor. Anadolu yakasında Göztepe, Kozyatağı ve Uzunçayır çevresinde trafik yoğunlaşırken Ümraniye, Sancaktepe kavşağı kısa süreli etkili seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili, aksi yönde büyük ölçüde akıcı seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 53 kötü, İzmir 106 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 97 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Note

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Florya, Bakırköy, Zeytinburnu ve Ok Meydanı yaklaşımında trafik zaman zaman ağırlaşıyor. Mahmut Bey Gazi Osman Paşa hattında akıcılık korunurken kısa süreli yavaş seyrediyor. Anadolu yakasında Göztepe, Kozyatağı ve Uzunçayır çevresinde trafik yoğunlaşırken Ümraniye, Sancaktepe kavşağı kısa süreli etkili seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili, aksi yönde büyük ölçüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pure Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis. eShop ve tüm online platformlarda. Pilot Garaj Shop'u
4: ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sular altında kalan masalsı şehir Halfeti. Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan bu benzersiz bölge, sakin suları, taş yapıları ve batık minaresiyle ziyaretçilerine hem hüzünlü hem de büyüleyici bir manzara sunuyor. Tekne turlarıyla sular altında kalan eski Halfeti sokaklarının izlerini takip edebilir, Rum Kale'nin heybetli görüntüsü eşliğinde kısa molalar verebilirsiniz. Bölgenin meşhur siyah güllerinin hikayesi, dar sokakların taş mimarisi ve nehrin dingin akışı Halfeti'ye bambaşka bir ruh katıyor. Hem tarihin, hem suyun, hem de sessizliğin birleştiği bu mistik durakta keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Pencereni değiştir, havan değişsin.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 21 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 14.515 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.102, çeyrek altını 12.044 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: yaşa.
1: Akses 25 yaşında.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Sigma ve

0: Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 53 kötü, İzmir 106 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 97 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şarkı.

0: piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.623 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.15'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.175, çeyrek altını 12.168 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de.

Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detaylarını

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sular altında kalan masalsı şehir Halfeti. Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan bu benzersiz bölge, sakin suları, taş yapıları ve batık minaresiyle ziyaretçilerine hem hüzünlü hem de büyüleyici bir manzara sunuyor. Tekne turlarıyla sular altında kalan eski Halfeti sokaklarının izlerini takip edebilir, Rum Kale'nin heybetli görüntüsü eşliğinde kısa molalar verebilirsiniz. Bölgenin meşhur siyah güllerinin hikayesi, dar sokakların taş mimarisi ve nehrin dingin akışı Halfeti'ye bambaşka bir ruh katıyor. Hem tarihin, hem suyun, hem de sessizliğin birleştiği bu mistik durakta keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıca

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: geçse de böyle.
1: İki tas çorbayla Mela Bedel radyonuzdaydı. 24 Ağustos pazartesi gününü yaşamaya başladık. Yepyeni bir haftadayız. Umarım hepimiz için güzel geçer. Haluk Sarıtaş ben. Yaklaşık 4 saat boyunca yine en sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızda olacağım. Mutlu, keyif dolu dakikalar herkese.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sular altında kalan masalsı şehir Halfeti. Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan bu benzersiz bölge, sakin suları, taş yapıları ve batık minaresiyle ziyaretçilerine hem hüzünlü hem de büyüleyici bir manzara sunuyor. Tekne turlarıyla sular altında kalan eski Halfeti sokaklarının izlerini takip edebilir, Rum Kale'nin heybetli görüntüsü eşliğinde kısa molalar verebilirsiniz. Bölgenin meşhur siyah güllerinin hikayesi, dar sokakların taş mimarisi ve nehrin dingin akışı Halfeti'ye bambaşka bir ruh katıyor. Hem tarihin, hem suyun, hem de sessizliğin birleştiği bu mistik durakta keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

Slow Türk'te artık bu pazartesi gününe şarkılarınızı bırakabilirsiniz. İstek hattımız devrede. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Nuray ve Ceren Gündoğdu, Beni Affetle radyonuz serviste kattığımız devreye girdi. İlk durağımız Niğde.
1: Merhaba Haluk Bey, Niğde'den Arzu ben.
0: Merhaba.
1: Sizin seçtiğiniz bir şarkı, çok sevdiğim Özge ve Emre için gelsin. Sizi çok seviyoruz Sıla Türk ailesi. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 53 kötü, İzmir 106 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 97 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta.

0: Yalın akşamüstüyle radyonuz sahibi Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: İyi yayınlar, hayırlı kandiller Haluk abi. Tüm dualarının kabul olmasını dilerim. Amin. Benim bugün sizden istediğim Teoman'dan bir şarkı çalmanız herkese hediye olsun. Teşekkürler. Ben İstanbul'dan Ayşe.

0: Artık yazın bitmesine de sayılı günler kaldı. Daha da anlamlı hale gelen şarkılardan bir tanesi Zerrin Özer. O yazla radyonuzdaydı. Sesli mesajlarda Alpay isteği var.
1: Günaydın Haluk Bey. Slow Türk ailesi ve herkes için güzel bir hafta olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Eylül'de Gel şarkısını çalabilir misiniz? Çok teşekkürler. Emeğinize sağlık, iyi yayınlar.
0: Biz teşekkür ederiz. Eylül'de geldi ve Alpay radyonuzda.
2: Fatih geldiği zaman ağlarım ben.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.556 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.12'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.174, çeyrek altın 12.165 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her

0: Yangın yeri Elif Buse Doğan radyonuz saydı. Slow Türk'te Semi Cenk isteği var.
1: Merhaba Slow Türk ailesi, ben Ümran. Semi Cenk'ten Ara Beni Lütfen çalar mısınız?
0: Şimdi Semi Cenk o şarkıyı Harbiye konserinde söyledi. Resmi olarak çıkmış bir şarkı değil. O yüzden çalamayız. Ama ben sana Semi Cenk'ten başlayacağım.

0: Sevil Cenk, radyonun sahibi Slow Türk'te bir Mersin'e gidelim. Bakalım nasıl bir istek geliyor.
1: İyi günler diliyorum. Sezen Aksu'dan Her Şeye Yak şarkısını çalarsanız sevinirim. Ben Mersin'den Kemal.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında

Çalıoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: APO. Ömrüm radyonuzdaydı. Slotruk'ta Ankara'dayız.
1: Ankara'dan herkese selam. Sevip de kavuşamayan herkes için Funda Arar'dan senden öğrendim istiyorum. Teşekkürler Haluk. Kolay gelsin.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın yaklaşık 700 milyon ila 600 milyon yıl öncesi arasında bir buzul çağından geçtiği düşünülüyor. Sıcaklığın eksi 40 santigrat derecenin altında olduğu bu dönemde buz katmanının kutuplardan ekvatora kadar tüm gezegeni kapladığı varsayılıyor. Öyle ki bu varsayıma göre sadece okyanusların derin kısımlarındaki su, gezegenin çekirdeğinin yaydığı ısı sayesinde donmadan kalabildi. Bu dönemde Dünya uzaydan parlak beyaz bir top gibi gözükeceğinden gezegenin geçirdiği bu buzul çağı kar topu Dünya olarak adlandırılıyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Norm Ender ve Ebru Gündeş radyonuzdaydı. 13.27 oldu saatler. Slotruk'ta Adana'dayız. Ülkü, kulağım sende.
1: Merhaba, Adana'dan Ülkü ben. Rica etsem İzel Işıklı Yol çalabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Güzel Işıklı Yolla radyonuz saydı. Slow Türk'te Emre Aydın isteği var.
1: Radyoda Slow Türk dinlenir. Slow Türk'te de Haluk Sarıtaş dinlenir.
0: Teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin. Sizden Emre Aydın'dan bir şarkı istiyorum. Manavgat'ta olanlara gelsin. İyi yayınlar.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Blok 3 sebebi yarla radyonuzdaydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Ben Denizli'den Umut, radyo Slow Türk'te dinlenir. Sertab Erener, Farzet hiç tanışmadık, bakışmadık, çalarsanız sevinirim. Kitap.

0: Arz et Sertab Erener radyonuz saati Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Rafet Er Roman isteği var.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Halit Bey.
0: Merhaba.
1: Sizden yüreğimle seviyorum. Rafet Er Roman'dan şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler, çalarız tabii. Şarkı şu an radyonuzda.

0: yüreğimle seviyorum. Afet Erroman radyonun sahibi. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhabalar Haluk Bey. Kuşadası'ndan Esma ben. Sizden bugün geç oldu biraz biliyorum ama eğer mümkünse Gökhan Türkmen ve Ayşegül Altın için düet şarkısı olan Leyla şarkısını istiyorum ama eğer o olmazsa Gökhan Türkmen'den bir şarkısı olabilir. Mümkünse eğer tabii ki. Teşekkür ederim şimdiden. Bu şarkım öncelikle Sıla Türk ailesine ve sesini duyan herkese gelsin. Herkes işlerinden kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.
0: Rica ederiz. O zaman Ayşegül Aldinç ve Gökhan Türkmen, Durum Leyla, Slow Türk'te.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sular altında kalan masalsı şehir Halfeti. Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan bu benzersiz bölge, sakin suları, taş yapıları ve batık minaresiyle ziyaretçilerine hem hüzünlü hem de büyüleyici bir manzara sunuyor. Tekne turlarıyla sular altında kalan eski Halfeti sokaklarının izlerini takip edebilir, Rum Kale'nin heybetli görüntüsü eşliğinde kısa molalar verebilirsiniz. Bölgenin meşhur siyah güllerinin hikayesi, dar sokakların taş mimarisi ve nehrin dingin akışı Halfeti'ye bambaşka bir ruh katıyor. Hem tarihin, hem suyun, hem de sessizliğin birleştiği bu mistik durakta keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksimum

0: Hande Yener, dön bana, radyon uzaydı. Daha da eski yıllara gideceğiz ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: İstanbul'da Sayın Arıcı ben. Eşim Sevil ve kızım Nefes için Serdar Hanım'ın yarkından sonuna kadar adlı şarkıyı istiyorum. İkisini de çok seviyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.

0: Bu şarkıdaki gitar solosu inanın çok şey anlatıyor. Sonuna kadar da Ferdi Anıl Yarkın radyonuzdaydı. Nilüfer isteği var.
1: Merhaba, ben Sakarya'dan Fatu. Sizden Lülüfer'den Tavuzaki olarak şarkıyı istiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: kurallarını sunar.
1: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 23.13'e gönderebilir veya

0: Manifest ve Ayşe Pekkan Hileli Radyonuz Sali. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhaba, iyi yayınlar. Ben Yeliz. Sibel Can'dan Kıyamam parçasını Aslı ablaya, Sinem'e, Yaren'e ve Kenan'a armağan ediyorum. İyi yayınlar.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz onlardan bir tanesi.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Pinhani'den Ne Güzel Güldün şarkısını çalabilir misiniz? Teşekkür ederim.

Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.

0: kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Reklam. Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: yine seni severdim Sefo. Radyonun sahili günün son sesli mesajına bir kulak verelim hemen.
1: Merhaba Slow Türk ailesi.
0: Merhaba.
1: Ben Sercan. Eşim Ceren'le beraber şu anda Antalya'ya balayına gidiyoruz. Sizlerden bir ricamız var. Yalın'dan Akşamüstü şarkısını çalar mısınız? Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için ben teşekkür ederim. Haluk Sarıtaş ben, yarın aynı saatte 11'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşçakalın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sabahattin, herkese merhaba. Bu defa biraz özlem dolu bir merhabayla buluştuk sevgili dinleyiciler. Bir haftalık bir aranın ardından tekrar ben Şeyma Şener, 15-19 saatleri arasında sizlerleyim. Hafta başındayız. Aşırı sıcakla boğuştuğumuz, günlük işlerimize koşturduğumuz şu saatlerde yine imdadımıza en sevdiğimiz şarkılar yetişiyor.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Sinema spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yaza yepyeni bir imajla giren, tüm sevenlerini de şaşırtan bir isim oldu. Artık sarışın bir Zinet Salih var karşımızda. Yeni konserleri de devam ediyor yoğun bir şekilde. Biz onu bu defa Ağlar Mıyım Ağlamam'la konuk ettik programımıza. Şöyle özlediklerimizden birini dinleyelim. Aşk nerede?

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.534 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.93'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.178, çeyrek altını 12.173 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Pilot
0: Garaj Oto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

Yepyeni Tan şarkısının ardından ilk saatimizi bitirmeye doğru ilerlerken 90'lar rüzgarlarına bırakacağız kendimizi. Hem de tam iki güzel klasikle ard arda dinleyeceksiniz sevgili dinleyiciler. Ardından yeni bölümde buluştuğumuzda da artık dinleyicilerimizle buluşalım, mesajları alalım diyorum. Ben bir haftadır haberleşemedik çünkü. Bir an önce mesajları almak, okumak istiyorum. Az sonra detayları paylaşacağım. Dinlemede kalın.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Filori Avcılar, Ok Meydanı Gayrettepe, Bayrampaşa Mahmut Bey, Kağıthane Asal güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir Üsküdar, Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir hattı etkili seyrediyor. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksiyonda akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

Ben numaramı hatırlatmadan mesajlar gelmeye başladı bile. Hepsini bir bir okuyacağız ama öncesinde tabii ki hatırlamayan ya da radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için WhatsApp numaramızı verelim ve haftanın ilk mesajlarını alalım. Hem de bir haftalık sonrası buluşmamızda kimler radyoları başındalar, bugün neler yazacaklar, şarkıları kimlerle paylaşacaklar? Hepsini bekliyorum. Siz yazın, ben de birazdan okumaya başlayacağım. 549-659-66-0 WhatsApp numaramız 549-659-66-0.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 53 kötü, İzmir 106 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 97 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: güzelciyiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kimler sevdiklerinin yanında şimdi göreceğiz mesajlarda. Ankara'dan Merve keyifle dinlediğini söylemiş. Teşekkür ediyorum. Canım arkadaşlarım Tuğba ve Anıl için bir şarkı istiyorum. Onları çok seviyorum diyor. Sıradaki şarkıyı anne ve babamız için istiyoruz. İyi ki doğdunuz, sizi çok seviyoruz demişler. Samsun'dan Kübra ve Faruk, anne ve babalarına mutlu yaşlar diliyorum. Ben de İzmir'den İnci, canımın yarısı eşim Abdullah'a gelsin tüm şarkılar. Biliyorum ki hayatın bıraktığı acı, yorgunluklar sarılınca geçecek. Onu çok özledim diyor. Yalan.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.513 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.93'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.200, çeyrek altın 12.212 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Togaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Şarkıyı dinledik, mesajlara devam edelim. İsviçre'den bir selamımız var. Sevgili Ayşe, herkese iyi kandiller dilemiş. Sıradaki şarkı Nevşehir'de oturan canım kız kardeşim Filiz için gelsin demiş Zümra Radyosu başında. Ona da çalalım şarkımızı. İzmir'den İsmail iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederim. Programınız çok keyifli. Bu İzmir sıcağında keyifle dinliyoruz demiş. Biz tek çalmadığımız için bu güzel şarkıyı kendisine armağan edelim. Çalmıyoruz derken tekrar hatırlatmış olayım. Benim programımda çalmıyoruz. İstek programımız benim yayınımın hemen öncesi 11-15 saatleri arasında. Halloween yayınında şarkılarınızı da isteyip dinleyebiliyorsunuz. Sıradaki şarkı Murat Aslan'a gelsin diyor. Bir diğer dinleyenim.

0: kurallarını sunar.
1: Trafikte başka araçları tehlikeli şekilde takip etmek yasaktır. Bu davranış agresif sürüş olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Kurala uymayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşabilir.

0: sepetinde. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Berkay söz konusu olunca anında aklımıza gelebilecek sayısız şarkısı var ama bizim yeni bölümümüzü en sevdiklerimizden biri başlattı. Gel gel radyolarınızdaydı. Son bir mesajım var. Aramıza yeni katılan, bu bölümde katılan dinleyicilerimizden biri İstanbul'dan İbo Usta, Zehra Yengeme, Songül'e ve Beşir abime armağan ediyorum. Gelecek şarkıyı diyor, onlar için çalıyoruz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sular altında kalan masalsı şehir Halfeti. Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan bu benzersiz bölge, sakin suları, taş yapıları ve batık minaresiyle ziyaretçilerine hem hüzünlü hem de büyüleyici bir manzara sunuyor. Tekne turlarıyla sular altında kalan eski Halfeti sokaklarının izlerini takip edebilir, Rum Kale'nin heybetli görüntüsü eşliğinde kısa molalar verebilirsiniz. Bölgenin meşhur siyah güllerinin hikayesi, dar sokakların taş mimarisi ve nehrin dingin akışı Halfeti'ye bambaşka bir ruh katıyor. Hem tarihin, hem suyun, hem de sessizliğin birleştiği bu mistik durakta keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

Çiftimiz radyosu başında bizleri dinliyor. Onlara bir şarkı göndereceğim. Aleyna Esen'den sevgilisi Alperen'e gidecek şarkımız. Aslına bakarsanız pek mutlu bir şarkı değil. Şu anda dinlemeye başladığımız şarkı ama çok güzel.

Atlas Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Hayata geçirdikleri her bir yeni uygulamayla gitgide daha da imrendiğimiz Finlandiyalılara şimdi bir kez daha özeneceğiz. Çünkü yeni bir uygulama daha başlamış Finlandiya'da sevgili dinleyiciler. Parklara ısıtmalı okuma kabinleri yerleştirilmeye başlanmış. Böylece insanların kış aylarında da kitap okuyup dinlenebilmelerine olanak sağlanmış. İçerisinde oturma alanları ve kitapların bulunduğu sıcak kabinler dışarıda karı izlerken huzurlu şekilde dinlenme ve kitap okuma imkanı sağlıyor vatandaşlara. En büyük dertleri bu olsun diyelim ve biz de olabildiğince ülkemizde aynı huzuru kendi ortamlarımızda yakalamaya çalışmaya devam edelim.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sular altında kalan masalsı şehir Halfeti. Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan bu benzersiz bölge, sakin suları, taş yapıları ve batık minaresiyle ziyaretçilerine hem hüzünlü hem de büyüleyici bir manzara sunuyor. Tekne turlarıyla sular altında kalan eski Halfeti sokaklarının izlerini takip edebilir, Rum Kale'nin heybetli görüntüsü eşliğinde kısa molalar verebilirsiniz. Bölgenin meşhur siyah güllerinin hikayesi, dar sokakların taş mimarisi ve nehrin dingin akışı Halfeti'ye bambaşka bir ruh katıyor. Hem tarihin, hem suyun, hem de sessizliğin birleştiği bu mistik durakta keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hız-

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis, eShop ve tüm online platformlarda.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Reklam.
8: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Artık pazartesi akşamındayız. Günün ne kadarlık bir kısmını pazartesi sendromuyla geçirdiniz bilmiyorum ama artık yavaş yavaş haftanın ilk mesaisini de tamamlamanın verdiği rahatlıkla daha iyi hissediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi akşamımızı güzelleştireceğiz hep birlikte. Tabii ki şarkıların en güzelleriyle.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Birçok dinleyenimiz için de eve dönüş trafiği devam ediyor. Yollarda olanlara iyi yolculuklar dilerim bir kez daha. Aman siz ekstra dikkatli olun. Yol ihmale ve dalgınlığa gelmez. Çünkü biliyorum ki bu şarkılar uzun uzun dalıp gitmenize sebep oluyor.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.501 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.12'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.226, çeyrek altın 12.251 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Edirne Kapı Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassa Seyrantepe güzergahları çift yönlü oldukça etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Kavacık Sancaktepe hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pure Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis. eShop ve tüm online platformlarda.

Bugünkü programın sonundayız. Hepinize huzurla, bol dinlenceyle, aslında tam olarak gönlünüzce geçecek bir akşam diliyorum sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki yarın buluşmak üzere diyorum. Salı gününde de saat 15'te ben Şeyma Şener yeniden Slow Türk'te olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 53 kötü, İzmir 106 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 97 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına yol vermek tüm sürücüler için zorunludur. Ambulans, itfaiye ve polis araçları öncelikli geçiş hakkına sahiptir. Bu araçların geçişini engellemek ciddi bir trafik ihlalidir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World kartın ile 16

0: üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Sopa böcekleri adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Reklam.
1: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.501 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.12'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.226, çeyrek altın 12.251 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Zincirli Kuyu Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassal Seyran Tepe güzergahları aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Maltepe, Ümraniye Sancaktepe hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde oldukça etkili, aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Auto Expertise. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilen

Derin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinde

0: spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.